0: ayrı.
1: Şırağla sonra diyor disita. Bonjour à tous, c'est Radio DC.